Çok iyi prodüksiyon. Harun Samomada. Medine, Sumbengti Gimonage. Mekon var ha Mekona. Abeku. Ambala.